bu sevdayı bana yakıştırmadın. Kalbini kalbime yaklaştırmadın. Vefa aramıştım, vefa aramıştım, sen de bulmadın. Anladım ki, anladım ki senin yüreğin bir taş. Senden ne yar olur, ne de arkadaş. Aşkımı söylerken gülüp geçerdin. Sevmek dediğin boş bir heves derdin. Allah, Allah kalp verirken sen neredeydin?

bütün varlığımla koştum peşinden. Hep ben zarar gördüm aşk ateşinden. Zevk duydum, zevk duydum çaresiz seslenişimden. Anladım ki, anladım ki senin yüreğin bir taş. Senden, senden ne yar olur ne de arkadaş. Aşkımı söylerken gülüp geçerdin. Sevmek dediğin boş bir heves derdin. Allah, Allah kalp verirken sen neredeydin? Anladım ki, anladım ki senin yüreğin bir taş. Senden, senden ne yar olur ne de arkadaş.

Ne güzel şey seni seviyorum demek. Sevdiğini söyleyebilmek ne güzel. Her baharda, gece gündüz, her saniye. Seni seviyorum, seni seviyorum, seviyorum seni diyebilmek ne güzel.

Çünküsü yok, nedeni yok sevmenin, zamanı hiç yok. Dakikalar zaman üstü, utangaç bir gecenin kucağında. Yağmurlar vuruyor pencereme, aşkın vuruyor kalbimin kıyılarına. Gecenin bu çıldırtan yalnızlığında, aşkın ayak seslerini duyuyorum yüreğimde. Ve hasretin içimde, seni seviyorum. Sesini duymak istiyorum uyumadan önce. Sabahlara kadar konuşmak, hiç kapatmamak telefonu. Aynı düşlere uyumak sonra ve uyanmak aynı güneşe.

Daha bir güzelleştim son günlerde. Gözlerimin içi parlıyor. Kabıma sığdıramıyorum aşkı. Gülmek geliyor içimden. Sokaklarda koşar adım yürümek. Tanıdık tanımadık herkese selam vermek. Merhaba ülkemin güzel insanları. Hepinize, hepinize merhaba. Sizi de seviyorum. Yağmuru, denizi, kokusunu toprağımın, gök mavisinde güvercinleri,

0: Senin sevdiğin gibi topluyorum saçlarımı. Siyah kazağımı daha çok yakıştırıyorum kendime. Ve daha çok seviyorum limonlu çayı. Senin sevdiğin her şeyi seviyorum. Türkülerini memleketinin, feneri, kara kartalı senin için. Davamızı ve şiiri sen de seviyorum. Seni seviyorum. İyi ki doğdun. İyi ki varsın. Doğum günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum.
1: Yaşamaksa seni sevmek. Ben hiç ölmedim. Seni seviyorum.

aşkımız bir günahsa ne olacak bu halimiz? Bize hayat veriyor yasak olan bu sevgimiz. Kınamayın bizi dostlar. Evliler de, evliler de sevebilir. Unuttuğu duyguları yeniden tadabilir.

istemeden ayrılacak. Aşkımızın hatırası bu şarkıyla yaşayacak. Bu şarkıyla anılacak.

0: evliler de, evliler de sevebilir. Unuttum duyguları.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

sekiz köşe kasketiyle, omuzunda omuzunda sakosuyla, hey hey hey hey hey hey. Cebinde yok parası, bafradır cigarası, yüreğindedir, ciğerindedir yarası, yarası. Altı çocuk büyütmüş, gariban maaşı.

0: Benim babam mert adamdı. Mangal gibi yüreği, yufka gibi kalbi vardı. Hayatım boyunca ona özendim. Fedakardı. Bir dikil ağacı olmadı belki. Ama kendisi namusuyla yaşamış. Şerefiyle yaşamış. Onuruyla yaşamış. Koskoca bir çınardı. Üstümdeki kol kanat, sırtımı yasladığım dağ gibiydi. Ben babamın oğluyum. Tepeden tırnağa Anadolu'yum. Anadolu'yum.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

Bir gün sen de seversin, bir gün sen de ağlarsın. O zaman aklına ben gelirim. Belki geri dönmek bile istersin ama vakit çok geç olacak. Elimde değil, seviyorum, özlüyorum.

şehirde insan bitmiş. Yalan dolan bir arada insaf bitmiş, vicdan bitmiş. Sakın düşme burada dara, yem olursun aç kurtlara. Burada kitap Allah para, dostluk bitmiş.

0: cehenneme dönmüş zaman. Ta yürekten seven bitmiş. Vur patlasın, çal oynasın. Söyle, söyle buna kim dayansın? Sen ki bilen bir insansın. Doğruları yazan bitmiş. Gerçekleri yazan bitmiş. Ta yürekten
1: seven bitmiş. Damardan kalbe.

0: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
1: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
2: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Yalnızca 48 saatte mi?
4: Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. Heydey Sigorta. Her an

0: Çiçek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

istemese bile ayrı oluyor. Gidip başkasıyla yuva kuruyor. Beni terk ettiğin hatırında mı?

Ağlasam ağlardım, gülsem gülerdim. Hani benim kadar sen de severdin. Bize ayrılık yok.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
3: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.

gözlerimi doğdu sanki gözlerim. Ruhumu ısıttı sanki sözlerim. Bir sıcak yuvaydı bütün özlemim. Onun için sevdim, sevmez olaydım. Onun için sevdim.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
4: Yalnızca 48 saatte mi?
5: Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
6: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
7: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
8: HDI Sigorta.
9: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.
10: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

yaşayamam ben. Eğer kaybedersem bir tanem seni, ölürüm o zaman yaşayamam.

yüreğin aşkımla çarpmazsa eğer, ölürüm o zaman yaşayamam.

Ellerin ellerimi tutmazsa eğer, gözlerin gözlerime bakmazsa eğer, yüreğin aşkımla çakmazsa eğer, ölürüm o zaman yaşayamam ben. Yüreğin aşkımla çakmazsa eğer, ölürüm o zaman yaşayamam ben.

0: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
1: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Yalnızca 48 saatte mi? Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 29 34 0555 491 29 34
3: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.

0: Tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
2: HDI Sigorta.
3: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında.
4: İmbat Efendi'ye yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
5: İmbat FM, damardan kalbe.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Yalnızca 48 saatte mi?
4: Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
5: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
6: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
7: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
8: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.

Aleminin iyisinden, damarın merkezinden ben Masal'dan herkese yürek dolusu sevgiler, saygılar, günaydınlar. Günaydınlar canlarım, ciğerlerim, günaydınlar günümü güzelleştirenlerim, nasılsınız? Sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz yerindedir inşallah. Yeni bir gün yepyeni umutlarla başladı. Diliyorum bugünümüz dünümüzden çok ama çok güzel geçsin. Gün güzelliklerle dolsun, mucizelere tanık olmak nasip olsun. Saatlerimiz 09.17. Çalışan dostlar, Allah kolaylıklar versin. Kaptan şoförlerim kazasız, belasız, cezasız, hayırlı yolculuklarınız olsun. Esnaf dostlar, hayırlı işler, bol kazançlar. Evlerinde beni dinleyen imbat canlarım, keyifli dinlemeleriniz olsun. Sol şerit açık, kemerler takıldıysa hazır mıyız?

Açılsın sol şerit. Açılsın radyoların sesi. Geldi geldi. Masalınız geldi.

0: damardan kalbe. İmbat FM'de şimdi reklamlar.
1: Yalnızca 48 saatte mi? Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
2: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
2: HDI.

0: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
1: Demente Mobilya. Moda sadece giydin elbise değil, yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.

0: Tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

Evet, hafta içerisinde sabah olduğu gibi bu sabahta damardan kalbe yolculuğumuz başladı. Bu yolculukta bizlere eşlik etmek isteyen imbat canlarım, yapmanız gereken tek şey Instagram hesaplarınızdan imbat.fm sayfasını takip edip paylaştığımız son videonun altına yorumlar bırakabilirsiniz. Bugün günlerden Nurettin Rençber günü, Danimarka Ayşen Karadağ Soy'dan canımsın, teşekkür ediyorum. Sağ ol, var ol, eline, emeğine, yüreğine sağlık. Konseri benimle paylaşmak istemişsin. Zevkle. İki güzel şarkı göndermişsin. İki şarkıyı da benden bekliyorsun. Peki. Anlaştık. Ortak bir konser düzenleyeceğiz. Bugün alkışlar. Ama en çok sana gelecek. Can kardeşim, günün güzelliği, huzuru seninle ve imbat canlarla olsun. Konseri hazırlarken aklımdan geçeni seninle paylaşmak istedim. Sen de uygun görürsen iki şarkı senden, iki şarkı benden olsun. Boşlukları sen doldur, Danimarka'dan sevgiler, saygılar diye seslendin. Canımsın, sevgi, saygı bizlerden sana, o güzel yüreğine olsun. Sağ ol, var ol, eksik olma. Selamun aleyküm, günaydın, hayırlı sabahlar, kolay gelsin masal, İstanbul Avcılar, Zeynel Abidin, Bayram, bugün en damar şarkılar dinleyeceğiz. Müslüm Gürses'ten güzel bir şarkı, tüm sevdiklerime, gurbetçilere, Gaziantep'li hemşerilerime, imbat dinleyenlerine armağan olsun. İmbata selam, damara devam masal. Avucu kadar yüreği olmayan insanların kürek gibi dili var. Zeynel Abidin Bayram şahanesin. Çok güzel bir sözmüş. Sevdim bu sözü. Avucu kadar yüreği olmayan insanların kürek kadar dili var. Ya. Sevgi kıymet bilmektir. Değer vermektir. Sıkılmadan dinlemektir. Bıkmadan beklemektir. Beklenti değil, anlayış sahibi olmaktır. Köprüler yapmaktır, duvarlar değil. Paranın satın alamayacağı şeyleri paylaşmaktır. En zorlu şartlarda bile yolun her aşamasında yan yana, el ele olmaktır. Emin ellerde olduğunuzu bilmektir ve sevgiyi kopmamak üzere bağlanmaktır. Sevgi hiçbir şey istemez, tamamlanmaktan başka. Değerli can dostlarım, günaydın, mutlu sabahlar. Bir çay alır mıydınız sevgiyle? Rıdvan Akçakaya, eline, emeğine, yüreğine sağlık. Şahane bir giriş oldu. Ben bir kuple sevgi, bir de tavşan kanı çay alayım. O zaman ne yapalım Rıdvan? Sayfaya çay çekelim mi? Günaydın can kardeşim diye seslenen Ayşe'nim canımsın. Bizi kötüleyen hiç kimsenin bizden iyi olduğunu görmedik. Yeni gün, yeni umutları, güzellikleriyle gelsin. Güzel haberler alacağımız bir gün olsun. Günaydınlar masal, keyifli, stressiz, bol mesajlı, aksiliksiz yayınların sağlıklı, mutlu, huzurlu, bereketli, sevgi dolu, güzel bir günün olsun. Yetkin ben, selam olsun bizlerden güzel yüreğine, İmbat FM ailesine ve Türkiye'mize. Oh mis. Masal, bugün bizler için Hüseyin Kağıt'tan diyor güzel bir şarkı gelir mi? Bu şarkı kime armağan edilir bilmiyorum ama tam benlik deyip herkesin vardır bir ah ettiği, ben de onlara gelsin diyorum. Herkese gelsin, şimdiden çok teşekkür ediyorum. Her daim var olasın, seviliyorsun Masal diye seslendin. Sevgili Yetkin, hoş geldin. Aynen öyle, bizi kötüleyenlerin iyi olduklarına denk gelemedik. Onların içinde kötülük var ki bizi kötülüyorlar, değil mi? Şarkı da fena şarkıydı. Benim de çok sevdiğim bir şarkıydı. Birlikte keyifle dinledik diye umut ediyorum.

Ay, şarkıyı dinlerken içim kıpır kıpır oldu. Sevmek böyle bir şey değil mi? Olsun diyor. Neyim varsa, neyim yoksa senin olsun.

Oluruna bıraktım hayatı. Gelişi gidişi güzel yaşıyorum. Olursa hoş gelmiş, olmazsa boş vermişim. Günaydın, hoş geldin, iyi ki geldin. Çok özlendin yine Masal ablam benim. Nasılsın? İyisindir inşallah. Ben iyiyim, Rabbime şükürler olsun. Tüm inbaş canlara selamın aleyküm.

Günaydınlar diliyorum canlar. Senden iki şarkı istiyorum ablam. Artık bazı şeyleri idare edecek halim yok. Haklı olmak da istemiyorum. Nasıl olacaksa öyle olsun. Kim neyi hak ediyorsa öyle olsun. Elimden geleni yapmama rağmen kıymeti bilinmiyorsa bundan sonrası için de zorlamaya gerek yok. Anladım ki bazı şeyler artık ne elimden geliyor ne de içimden. Öyle işte. Video çok güzel olmuş. Eline, emeğine, yüreğine sağlık. Paylaştım bile. Masal ablam benim diye seslendin. Sedat şahanesin. Senin de eline, emeğine, yüreğine sağlık. İstemiş olduğun şarkıları paylaştım. İnşallah dinlemişsindir. Sonra vay ben duymadım, vay ben görmedim demek yok. Anlaştık mı? Günaydın Can Masal kardeşim. Aksiliksiz, stressiz, neşeli, keyifli, bol mesajlı yayınlar. Sol şerit bugün bulutlu, kapalı, kemerler takılı. Başlasın damardan kalbe yolculuk. Tüm imbat canlara sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum. Sevgiler, saygılar, selamlar sunuyorum. Bugünümüz dünden güzel olsun. Ferdi Tayfur'dan güzel bir şarkı gelir mi diye seslendin. Finlandiya, Mustafa Yaşar. Krallar Geçidi'nde o güzel şarkıyı birlikte dinledik değil mi? Dağıtırız biz o bulutları. Mevsimler değişti artık. Sonbahar, kış derken yağmurlar, yağışlar, kapalı havalar bizleri bekliyor. Ama önemli olan bizim yüreğimize kara bulutlar çökmesin. Günaydın masalımız, tatlı yayınlar, günaydın imbatcanlar, hayırlı ve sağlıklı günler, tatili organize Krone'den selamlar. Çalar mısın Ferdi Baba'dan masalımız güzel bir şarkı? Bu şarkı tüm Ferdicilere, imbatcanlara, Ahmet Uysal'a, İlyas Taşyer'e, Ali Nizamoğlu kardeşlerime, Beyda'dan, motor bakım ustamız Ahmet Güney'e ve sana gelsin masalımız, hadi bakalım. Beyda'lı hoş geldin. Adını saydığımız imbatcanlarımıza da selamlar, sevgiler olsun. Şarkıyı aldım, kabul ettim ama sonra birlikte keyifle dinleyeceğiz. Oh mis diyeceğiz. Bir zaman benim de sevenim vardı. Bir an görmeseydim isyan ederdim. Ilık nefesini ateş sanırdım. Sanki alev gibi yakışı vardı. Öyle mahzun yüzü vardı. Öyle güzel gözleri vardı. Öyle melek huyu vardı. Öyle şirin sözleri vardı. Ne yazık ki sevgilimi merhametsiz yadeller aldı. Hoş geldin Masal Hanım. Bugün senden Ferdi Baba'dan güzel bir şarkı istiyorum. Hayırlı yayınlar. Çayım hazır. Buyurun diye seslendin. Aydın'dan Hüseyin hoş geldin. Ferdi Baba şarkıları ardı ardına geldi. O zaman biz de sevenleri ayırmayalım. Karşıyız zaten sevenleri ayıranlara. İki Ferdi Baba şarkısı ardı ardına gelsin. Sonrasında konsere gidelim birlikte, olur mu canlar?

0: İmat FM, damardan kalbe.
1: İmat FM'de şimdi reklamlar.
2: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
5: Yalnızca 48 saatte mi?
6: Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
7: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
8: HDI Sigorta.
3: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.

sözünden dönen taş olsun. Ay şahane bir konserdi, biz hazırladık diye söylemiyorum ama şarkılar çok güzeldi. Azıcık bana, çokça alkışlar Ayşen'ime gelsin. Ayşen'im eline, emeğine, yüreğine sağlık. İmbat canlarım, sizlerin de alkışlayan elleriniz dert görmesin. Yağmurlu, bereketli Kocaeli Karamürsel'den günaydın Masal abla. Hayırlı yayınlar diliyorum. Bugün hava soğuk, yağmur var. Cengiz Kurtoğlu'ndan güzel bir şarkı gönder gelsin. Karamürsel'de sesler sonda başlasın başlasın diye seslendin. Mümin Başkan hoş geldin. Kocaeli Karamürsel'e de selamlar sevgiler olsun. Orada yağmur varmış, burada bizim de yüreğimiz serinledi. Videoda göndermişsin, şahanesin. Eline, emeğine, yüreğine sağlık. Günaydın Can kardeşim, hoş geldin. Her zamankinden daha güzel, sağlıklı, mutlu bir yayın olsun. Hoş geldiniz İmbat Canlar. Danimarka'dan sevgiler, saygılar. Dünden daha güzel bir günümüz olsun. Video çok güzel olmuş, tam benlik. Eline, emeğine sağlık kardeşim benim. Tüm can dostlarına söyleyemedik. İmbat Canlara gelsin şarkı istemiyorum çünkü hepsini beğenerek dinliyorum. Ayşen'im canımsın. Şarkı seçimleri sizlerden. Programa yön veren sizlersiniz biliyorsunuz. O yüzden en güzel şarkıları bulup ortaya çıkarıyorsunuz ve keyifle dinliyoruz gün sonunda da. Daha doğrusu yayın sonunda da şahane bir programa, yayına imza atmış oluyoruz. Selamun aleyküm, hayırlı sabahlar, günaydınlar. Nasılsın Can Masal? İyi misin? Ben iyiyim. Umarım sen de iyisindir. Bugün senden yine iki şarkı istiyorum diyor Evpan'dan. Bir de Ferdi Tayfur'dan. Bu şarkılar sana, bana, tüm İmbat FM dinleyenlerine gelsin. Şimdiden teşekkürler. İmbat'a selam, damara devam. Cansın, seviliyorsun. Masal candır, gerisi heyecandır. Eyvallah. Adana'dan selamlar, saygılar sunarım diye seslendin. Sevgili Mesut, çok teşekkür ediyorum. Bizlerden de sana, o güzel yüreğine sonsuz sevgiler, saygılar olsun. Karamürsel'den sevgiler, saygılar. Park Bahçeler'den komşum Mümin abime, Ferdi Tayfur'dan diyor güzel bir şarkı armağan ediyorum. İyi yayınlar diye seslendin. Sevgili Ergün hoş geldin. Bugün Ferdi Baba şarkıları çokça istenmiş ama şu dakikaya kadar zaten 3 tane Ferdi Baba şarkısı çaldık biz, değil mi? Ben sizin yerinizde olsam, eğer şarkım çalınsın istiyorsam, aynı sanatçıdan tekrar tekrar şarkı istemem. Bu da küçük bir dipnot olsun. Antalya'dan selamlar, günaydınlar. Zeki Erdem'den diyor güzel bir şarkı çalabilir misiniz? İyi yayınlar diye seslenen Bilgehan Ersoy. Günümüz aydın olsun. Antalya'ya da sonsuz sevgiler, saygılar olsun. Günaydın Masal ablacığım, hoş geldin. Keyifli yayınlar dilerim. Manisa'dan selamlar olsun diye seslenen Özgür Kızılöbek. Özgür'üm çok teşekkür ediyorum. Bizlerden de sana sonsuz sevgiler, saygılar olsun. İşte bu Ferdi Baba diyor. Çıktım geliyorum sol şeritten Masal Hanım. Of of. Küçücük, minicik, seviliyorsunuz. Aydın'dan Hüseyin, keyifli dinlemelerin olsun. Şarkılar fena geldi ardı ardına. Ferdi Baba hayranları da oh mis dedi, değil mi? O zaman Cengiz Kurtoğlu hayranları, açalım mı radyolarımızın sesini?

0: FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
4: Yalnızca 48 saatte mi?
5: Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her an

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te.
1: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.

0: Tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

Selam Prenses, günaydın, hoş geldin şekerpare, güzel yayınlar, nasılsın, iyi misin? Video güzel olmuş, beğendim, sefalar getirdin. İmbat'ın orkidesi, gülü, bülbülü, sümbülü. Bugün senin neşen nasıl? Maşallah her zaman bomba gibisin. Ne diyor masalımız? Kopmak, dağılmak, serbest. Soldan soldan devam, oh mis. Şekerpare tektir, gerisi yedektir, o kadar. Kocaman bir rastgele şekerparemize eyvallah, teşekkür ediyorum diye seslenen Bülent Kurt. Hoş geldin, modumuz güzel, şarkılar güzel, biz güzel. E daha ne olsun değil mi? Günaydın, günaydın sabah yıldızım, günümü aydınlatanım. Hoş geldin masalım, nasılsın? Keyifli yayınlar diliyorum. Gönder Ferdi Baba, Orhan Baba şarkılarını seviliyorsun diye seslenen Eminem canımsın. Günümüz aydın olsun, gün güzelliklerle dolsun inşallah. Tüm Ferdi Baba, Orhan Baba şarkıları sana o güzel yüreğine armağan olsun. Günaydın Beyda'dan selamlar ve iyi yayınlar. Mümkünse Müslüm Gürses'ten diyor, güzel bir şarkı çalabilir misiniz? Hüseyin Ovalı ve imbatçılara gelsin diye seslenen Ahmet Güney. Hoş geldin Beyda. Selamlar sevgiler olsun. Beydağlı'ya da selamlar sevgiler olsun. Sen Hüseyin Ovalı diyorsun ama biz onu Beydağlı diye biliyoruz. Müslüm Baba şarkısında hemen listeyi alıyoruz. Günaydın, mutlu yayınlar dilerim masal diye seslenen Kadir Pak. Kadir teşekkür ediyorum, sağ ol, var ol, senin de keyifli dinlemelerin olsun. Günaydın Masal Hanım, hayırlı yayınlar. Aydın'dan Erdal ben. İşim gereği her zaman yazamıyorum ama her zaman kulağım sende. Sizden uygunsa eğer Eyüp Han'dan diyor, güzel bir şarkı istiyorum. Çalarsan sevinirim, kolay gelsin, iyi yayınlar diliyorum diye seslendin Erdal. Kolaylıklar diliyoruz. O güzel şarkıyı da listeye alalım, birlikte keyifle dinleyelim, olur mu? Günaydın, günaydın, mutlu sabahlar. İşte bu. Gelişi ayak sesinden belli olan iki gözümün nadide orkidesi Can Masal kardeşim. Şükür bugün de huzur veren sesini, güzel gülüşünü duymak nasip oldu. Yüreğin var olsun. Yine süper bir video. Gönder gelsin yüreğe dokunan Orhan Baba şarkıları sana sana. Diğer yürek okşayan şarkılarda Danimarka'dan Ayşen, Sevgi, Almanya'dan Yetkin, Finlandiya'dan Mustafa Yaşar, Gülşen, Hüseyin, Sedat, Özgür, Zeynel Abidin, Sakal Faruk, Mümin, Emine, Bekir Kaymaz ve ismini sayamadığım şu anda sana kulak veren tüm güzel yürekli imbatçanlara gelsin. Saygı, sevgi, selam ve dualarda kal sağlıcakla. İyi ki varsın Can Masal kardeşim. İmbatçanlar Allah'a emanet olun diye seslenen Can abim, Muhsin abim hoş geldin. Keyifli dinlemelerin olsun. Adını saydığımız İmbat canlarımıza da selam olsun, sevgi olsun. Günaydın kar çiçeğim. Bugünü nasıl istiyorsan öyle geçirmen dileğiyle, seviliyorsun çok. Bergen'den güzel bir şarkı çalar mısın? Ayşe anneme, sana sana. Ve herkese armağan olsun, çalışanlara kolay gelsin. Özlendin diye seslenmişsin. Mevsimim, bu güzel yüreğine kocaman sarılıyorum. Ayşe annemize de benden de selamlar, sevgiler olsun. Öyle garip garip bakma yüzüme. Sen değildin asıl suçlu. İnsanın doğduğu evmiş bazen kaderi olan. Kader miydi seni böyle acımasız kılan? Yoksa hayat mı öğretti kalbine susmayı? Öyle bakma yüzüme. İçimde kopan fırtınaları bilirim. Dudaklarına varmayan sözlerin yüreğinde nasıl büyüdüğünü de ben seni söylediklerinden ziyade sustuklarından tanıdım. Her gece yüreğimden düşen damlaların gözyaşı olup göğsümden süzüldüğünü bilmeden seni düşünüyorum. Zira bazı isimler dile değil, kalbinin en tenha yerine yakışır. Öyle yalnız durma bir köşede.

öyle yalnız durma bir köşede. Bazen gecenin sessizliğinde varıp boynuna sarılmak gelir içimden. Ne hesap sormak, ne geçmişi konuşmak. Sadece başını omzuma bırakmanı ve bütün yorgunluğumu susarak dinlemeni isterim. Mevsimim, eline, emeğine, yüreğine sağlık. Gel tabii ya, sol şerit açık. Buyurmaz mısınız?

Günaydın Masal ablam, günaydın ömrüm, Onur Şap. Nasılsın? İyisindir inşallah. Bizi soracak olursan iyiyiz. Ben işe geldim. Gizem Nur okula gitti, haberin olsun. Kendine iyi bak, Allah'a emanet ol canım kocam. Ablam senden isteyeyim Güllü'den diyor, güzel bir şarkı çalarsan çok sevinirim diye seslendim. Peri Hanım canımsın, hoş geldin, kolaylıklar diliyorum sana. Onur'a da selamlar sevgiler gönderelim. Masal abla, bu sabah Yağmur'la beraber çok güzel video attım. Gerçekten Müslüm Baba şarkısıyla ilaç gibi geldi çalışırken. Biraz ıslandım, serinledim. Artık itfaiye, helikoptere gerek yok. Kara Mürsel'de çok seviliyorsunuz İmbat FM, işte o kadar. Plakamız 41 diye seslenen Mümin Başkan. Tabii ya, Yağmur'u görünce beni unutun. Yani helikopter kaldıran beni. İhtiyaç kalmadığını sevindim. Ama ihtiyaç olursa biz buradayız, biliyorsun değil mi Mümin Başkan? Sizler de çok seviliyorsunuz, videonda gerçekten şahane. Islanmışsın, aman dikkat et, hasta olma. Çok kıymetlisiniz çünkü sizler. Sağlığınız, sıhhatiniz benim için çok önemli. Sevginin, dostluğun yaşandığı tek adres tam 90 İmbat FM diye seslenen Çamdibi, Sertan Köprülü. Günaydınlar kardeşim, bir şarkı istiyorum Müslüm.

Hürse Stadyo. Öznur Akın'a ve Ayşen kardeşime gelsin diye seslenen İzmirli hoş geldin. O güzel şarkıyı da Müslüm Baba söyleyemedik. Müslüm Baba şarkısını da listeye alalım ama sonra da bir Müslüm Baba paylaşacağız. Sana, Öznur'a, Ayşen'e armağan edelim. Günaydın güzellik, iyi yayınlar diliyorum diye seslenen Gülşen'im. Teşekkür ediyorum, ben de sana kolaylıklar diliyorum. Günaydın, ben Sultanhisar Uzunlar Mahallesi'nden Davut Geyen. Sıradaki şarkılar sizleri dinleyen ve beni tanıyan herkese gelsin, iyi yayınlar diye seslendin. Davut hoş geldin. Gelsin o zaman Müslüm Baba şarkısı sana, seni tanıyan herkese, olur mu? O zaman Çaylar Benden diye seslenmesin Rıdvan Akçakaya. Tamam, sayfaya çay çek. Bak ben de hatır için çiğ tavuk yenir derler ya, ben de çay içeceğim. Çay sevenler bana kızacak. Ama kızmayın. Tamam, böyle 40 yılın başı çay içtiğim doğrudur. Kahveyi de seviyorum, ne yapayım. Günaydın, kolay gelsin. Kolay gelsin söyleyemedik de. Günaydın, kolay gelsin. Yüreği kalbi güzel insan Masal Hanım diye seslenen Faruk Kabadayı. Faruk abim hoş geldin. Çok teşekkür ediyorum. Keyifli dinlemelerin olsun. Hissetmek gerekir dinlerken şarkıyı, sarılırken kokusunu. Ve sonra demelisin ki sen boynumun kokusunu içine çekmeden gitme. Rıdvan Akçakaya, eline, emeğine, yüreğine sağlık. Öperken kokusunu içine çektikleriniz İnşallah bir anı olarak kalmamıştır yüreklerinizde, her daim yanınızdadır. Böyle sımsıkı sarılıyorsunuzdur onlara. Kar çiçeğim, neyim varsa senin olsun. Allah'ım diyor. Yanıyor, çok güzel geldin gene. Teşekkürler canım diye seslendin mevsimim. Fenayız fena. Geliyoruz soldan soldan. İstanbul Avcılar, Zeynel Ebidin, süper konser dinledik. Emeğine yüreğine sağlık Ayşe abla diye seslendin. 100 üzerinden 100 diye de puanlama yaptın. Teşekkür ediyoruz. Masal burada yağmur yağıyor. Şarkılar damardan kalbe ilaç gibi. Dinliyorum, emeğinize, yüreğinize sağlık diye seslendin. Ya yağmurlu havalarda ben de böyle duygusal takılmayı çok seviyorum. Şarkılarda eminim ilaç gibi geliyordur. Oh, şifa olsun. Yaş ilerledikçe kalabalık değil, karakter arıyor insan. Naz yapanı değil, anlayış göstereni arıyor. Sorun çıkaranı değil, çözüm üreteni istiyor. Çünkü insanı en çok hayat değil, yanlış insanlar yoruyor. Öyle işte, eyvallah. Ya tabii Mesut ya. Aynen öyle, altına dur imza atacağım. Kalabalık istemiyoruz, huzur istiyoruz, sakinlik, dinginlik istiyoruz. Bir şeyi 40 kere anlatmak değil, bir kere anlattığımızda anlaşılmak istiyoruz. Ayşen'imin ve Masal'ımın eline, emeğine, yüreğine sağlık. Tüm alkışlar canı gönülden size gelsin. İkinizi de çok seviyorum. Maşallah bize diye seslendin. Eminem canımsın. Bizler de seni çok seviyoruz. Ve teşekkür ediyoruz. Alkışlar için. Alkışlayan elleriniz dert görmesin. Şimdi sorumuz gelsin bakalım. Söyleyin canlarım. Söyleyin imbah canlarım. Hangimiz sevmedik? Aramızda aşk, sevgi ne demek? Ben hiç sevmedim, bilmiyorum ki Masal diyenler var mı? Bence bunu diyenler yoktur da, sevilmek nasıl bir duygu? İşte ben onu hiç bilmiyorum diyenler vardır.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Yalnızca 48 saatte mi? Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
5: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
7: HDI Sigorta.
8: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.

Yakanlar, yıkanlar, sonra da çekip gidenler. Hiç ardındakini düşünmeyenler. Çok bencilsiniz, çok. Ama etme bulma dünyası, yapmayın. Güneşli bir günden Danimarka'dan selamlar sevgiler İmbat ailesine, gurbet kokulu güzel Türkiye'me, can kardeşim Masal. Günün dünden daha güzel olsun inşallah, çok öpüyorum seni, iyi ki varsın diye seslendin sevgim, canımsın, hoş geldin. Ben de seni kocaman öpüyorum, Danimarka'ya da sonsuz sevgiler saygılar olsun.

Şarkılarımı çaldığın için çok teşekkür ederim. Yüreği güzel Masal ablam benim. Bugün tüm alkışlar Ayşen ablam ve sana gelsin. Yüz üzerinden yüz. Masal ablam benim. Sen ne dersen o. Her zaman seviliyorsun. Ah ablam, aman ablam. Sen ne dersen tamam be ablam modunda. Sedat Sarı. Teşekkür ediyorum. Sağ ol, var ol. Masal başta şarkımız için sağ olasın. Çok fena bir şarkıymış. Yine 10 numara listeyle birlikte iki güzel yürekten harika bir konser için hem Ayşen ablamın hem de senin elinize, emeğinize, yüreğinize, gönlünüze sağlık. Muhteşem bir konser olsun. Özlemişiz diyor değişik sanatçılardan konser dinlemeyi. Bütün alkışlar canlı gönülden size gelsin diye seslendin. Sevgili Yetkin, çok teşekkür ediyoruz. Keyifli dinlemelerin olsun. Dinlerken oh mis dedik değil mi? Konser için Ayşen abla canı gönülden teşekkür ediyorum. Eline emeğine sağlık. Son ses dinliyorum. Puanım 1 milyar, 2 milyar, 3 milyar, 4 milyar, 5 milyar. Başkan Kara Mürsel'den Danimarka'ya sevgiler saygılar diye seslendin Mümin Başkan. Teşekkür ediyoruz, sağ ol, var ol. Can Masal, senin ve Ayşen ablamın eline, emeğine, yüreğine sağlık. Muhteşem, süper, bomba konser. Teşekkür ederim. İnan konser sırası bende olsaydı Nurettin Rençber'den isteyecektim. Liste bile hemen hemen hazırdı. Kalbimi okudunuz diye seslendi Rıdvan Akçakaya. Bizim öyle yeteneklerimiz var. Kalp okuyoruz. Ay maşallah bize. Senin için de güzel bir sürpriz oldu. Keyifle dinledin değil mi? İstanbul Avcılar Zeynel Abidin. Süper konser dinledik. Emeğinize, yüreğinize sağlık Masal. Yüz üzerinden yüz. Eline, emeğine, gönlüne, yüreğine sağlık. Süper bir konserdi. Can Ayşen kardeşim, yüreğine sağlık diye seslenen Can abim, Muhsin abim. Konser çok iyiydi. Elinize, emeğinize sağlık. Ayşen Karadağ Soydan diye seslenen Kadir Pak. Temel'e sormuşlar. Kadını nasıl tanırsın? Temel cevap vermiş. Konuşmasına bakarım. Ya hiç konuşmuyorsa? Daha hiç öyle birine rastlamadım.

Aydın'dan Hüseyin, aşk olsun sana. Kadınları susturmayın. Susturmayın kadınları. Peki ben de şimdi buna misilleme yapsam. Hı? Karşı cins. Sevgili beyler, acaba alınırlar mı? Bizler de bir kere anlatınca anlayanını görmedik be Hüseyin. Kadınları susturmayın. Çünkü konuşan kadın hala umudu var olup cümlelerin ardına sığınan kadındır. Susan kadın kafasında her şeyi bitirmiş kadındır. Kadın bitti mi? Özür dilerim, kadın sustu mu? Biter yani. O yüzden bırakın konuşsunlar. Can kardeşim, hem sana hem bana alkışlar gelsin. Konserimiz süperdi. Eline sağlık. Candan öte, can kardeşim süperdi diye seslendin. Ayşe'nim canımsın. Aynen öyle, şahaneydi. Hay maşallah bize. Can parçam, eline, emeğine, yüreğine sağlık. Tabii ki masalım sana da süper süper konserdi diye seslenen Gülşen'im. Teşekkür ediyoruz. Sağ ol, var ol. Tüm İmbat canlara, İmbat ailesine çok teşekkürler. Alkışlayan, alkışlamayan, beğenen, beğenmeyen tüm canlara teşekkür ediyorum. Danimarka'dan sevgiler, saygılar. Ayşe'nin...

Teşekkürler Masal abla, şarkıyı çaldığın için. Açmaz mıyım sesi? Son ses program süper diye seslenen Mümin Başkan. Keyifli dinlemelerin olsun. Ayşin ablam, çok çok güzel bir konser oldu. Eline sağlık. Yarısı senin, yarısı Masal Hanım'ın. Küçücük diyor, destek verse de ona da alkış gönderelim. Sevgili Hüseyin, aynen öyle. En çok alkış Ayşen'ime gelsin. Yine alkışlarını gönderen Eminem, canımsın. Masalım, canım benim. Ferdi Baba'dan diyor güzel bir şarkı. Olmazsa Serkan Kaya'dan diyor güzel bir şarkı. Hangisi varsa şimdiden teşekkür ederim. Can kardeşim diye seslendin. Sevgim, Ferdi Baba şarkıları bugün çokça çaldık. O yüzden Serkan Kaya şarkısını listeye alalım, olur mu? Kadir Park, çok teşekkür ediyorum. Şahane bir görsel hazırlamışsın. Ne diyor? Abilerim diyor, ablalarım, kardeşlerim, Masal. Yayın saatini uzatsın. Yardım lütfen diyor Masal saati için. Çok teşekkür ediyorum. Yine yüzümüzde kocaman bir tebessüme neden oldun. Sağ ol, var ol, eksik olma. Ellerin dert görmesin. Kolay gelsin Masalcan kardeşim. Hayırlı günler dilerim. Gönder diyor Cavit Karabey'den güzel bir şarkı. Yine konseri dinleyemedim. Tüh, kim yaptıysa diyor. Eline emeğine sağlık. Puanım milyon, milyar, katrilyon. Can abim, Bekir Kaymaz abim, hoş geldin. İki gündür konser şarkılarını dinleyemiyorsun. Ama olsun, sağlık olsun. Senin canın sağ olsun. Biz senin yerine de dinledik. Konseri bugün Ayşen'le ben hazırladım. Aslında Ayşen'in konseriydi ama iki şarkı senden, iki şarkı benden olsun dedi. İmece usulü. Güzel bir konser hazırladık. Hayat sevmeyi bilenler için güzeldir. İyilik en büyük mirastır. İnsan gönlüyle büyür, sözüyle iz bırakır. Geriye kalan ise en güzel hatıralardır. Öyle işte, eyvallah. Şarkıları dinlettiğin için teşekkür ederim. Rabbim işini gücünü rast getirsin inşallah. Sıradaki tüm şarkılar Adana Demir Sporlulara gelsin. 10 numara 5 yıldız konser oldu. Konser için puanım 10 bin, 20 bin, 100 milyon, 100 katrilyon. Tüm alkışlar sana ve Ayşen ablama gelsin diye seslendin. Sevgili Mesut, çok teşekkür ediyoruz. Sağ ol, var ol. Bence de iyilik en büyük mirastır. Ve en büyük zenginlik para biriktirmek değil, insan biriktirmektir. Para tamam, hepimiz için geçerli. Hani şimdi demeyeceğim, ay para ne kadar da gereksiz bir şey, elinizin kiri. Yok, öyle bir dünya yok. Hayatımızı devam ettirebilmemiz için paraya da ihtiyaç var ama para bir araç. Amaç olursa insanlığımızdan şaşarız. Ben sevdim, sevildim diyor. Allah'a çok şükür. Oh mis, çok şükür. Can abim, Bekir Kaymaz abi. Ne mutlu sana. Hatice ablama da sonsuz sevgiler, saygılar olsun. Kör sağıra çok güzelsin demiş. Ne kör anlamış, ne sağır anlamış. Dilsiz duymuş. Fakat kimseye söyleyememiş. Ben bugüne kadar hiçbir değere nankörlük etmedim ama çok nanköre emek ziyan ettim. Döktür Ayşen'im, döktür. Hani bazen deriz ya, yanlış zaman, yanlış insan. Peki doğru zamanı, doğru insanı bilen var mı? Yok değil mi? Çünkü yaşananlar hepimiz için bir tecrübe. Geçmişe çok da böyle kahırlanarak bakmak gerekmiyor bence. Geçmişte yaşadıklarınız bugünkü sizi inşa etti. O yüzden yaşananlara, yaşatanlara teşekkür edeceğiz. Ve uğurlamamız gerekenlerin ardından da yok ya, burada su dökmeyecektik. Gelsin diye mi su dökülüyordu? Ben hep karıştırıyorum bunu. Dökmeyin, su falan dökmeyin. Dediğim gibi içinizi dökün.
tanker şoförümüz Vedat. Kazasız, belasız, cezasız, hayırlı işlerin, hayırlı yolculukların olsun. Tam da Müslüm Baba şarkısı üzerine. Peki o zaman şarkımız sana da armağan olsun.

sevmek, sevilmek bu muydu? Düştüğü yollarda hayat yoluydu. Gözleri ümitsiz, yaşla doluydu. Eşinden ayrılmış bir hali vardı. Yaralı kalbini benden gizledi. Yalvardığım, yakardığım bir sır vermedi. Acıdığım haline elim değmedi. Eşinden ayrılmış bir hali.

0: damardan kalbe. İmbat FM'de şimdi reklamlar.
1: Yalnızca 48 saatte mi? Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
2: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
4: Demente Mobilya. Moda sadece giydiğin elbise değil, yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.

0: tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Evde huzur, yolda güven.

Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te. İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56. İmbat FM, damardan kalbe.

Ben hiç yaşamadım. Yaşayamadığım için bilmiyorum ablam benim diye seslenmişsin sevgili Sedat. Ne yazık ki sevilmek hepimize nasip olmuyor. Bizler çok sevsek de. Ama ne yapacağız? Dertlenmeyeceğiz. Slogan belli. Dertlendik bitti. Yapacak bir şey yok. Birileri bizi sevmiyor diye biz de sevmekten vazgeçmeyeceğiz. İnadına seveceğiz. Güzeller güzeli kızım ve torunlarım tatilden geliyorlar. Çok özledim onları. Danimarka'dan sevgiler, saygılar. Rabbim kavuşmayı nasip eylesin diye seslendin Ayşe'nim. Hadi gözün aydın. 10 günlük bir tatil bitti. Dönüyorlar. Özledin tabii. Bizim için de onları kocaman öp olur mu? Kızını, damadını ve torunlarını. Yollar, asfaltlar çöktü. Köprüler, tüneller sallandı. Tam 90 şiddetinde. Yollar hasta, ben yorgunum. Of of. Can Masal, senden ricam Azer Bülbül'den diyor. Güzel bir şarkı çalar mısın? Teşekkür ederim. Ben içinde sen olan her şeyi sevdim. Sen ben hayatım dedin. Ben bu hayatı sen diye sevdim. Sen ben yaşam kaynağıyım dedin. Ben yaşam kaynağını sen diye sevdim. Sen ben güneşim dedin. Ben sen güneşsin diye gündüzleri sevdim. Sen ben geceyim dedin. Ben o gecelerde uykusuz kalmayı sevdim. Sen ben yıldızım dedin. Ben sen olan yıldızda hayal kurmayı sevdim. Sen ben canım dedin. Ben o canda ölmek istedim. Ve usulca giderim düşlerinden, ansızın. Tıpkı geldiğim gibi. İçimde kopsa da fırtınalar, gözlerimden kan damlasa da yüreğime, usulca giderim. Alırım hayallerimi, düşlerimi. Yaşlar süzülür gözlerimden. Yakarak hayalleri çığlık çığlığa giderim. Rıdvan Akçakaya, eline, emeğine, yüreğine sağlık. Ben de program biter giderim. Azer Bülbül şarkısıyla kapanış yapalım olur mu? Sevgili Alaaddin, keyifli dinlemelerin olsun. Kazasız, belasız, cezasız inşallah. Aynen Kadir diyor, yönetime çağrıda bulunun. Kim bulunsun Ayşe'nin? Her şey için çok teşekkür ederim. Yüreği güzel ablam, çok güzel bir yayın oldu. Eline, emeğine, yüreğine sağlık. Kendine iyi bak, Allah'a emanet ol. Hoşça kal, güle güle git. Masal ablam benim. Tüm imbatcanlara hayırlı günler diliyorum. Kimseye karışma. Kimseyle yarıştığım falan yok. Ama siz yine de koşun, spor olsun. Spor seviyoruz sevgili Sedat. Bugün de süper süper bir yayın oldu. İki gözüm, İki güzel yürekli canların yapmış olduğu konser şahaneydi. Yüreğiniz var olsun inşallah. Can Masal kardeşim, seni önce Rabbime, sonra seni sana emanet edelim. Kendine cici bak. Rabbim izin verirse inşallah yarın huzur veren sesini, güzel gülüşünü duymak nasip olur. Saygı, sevgi, selam ve dualarla kal sağlıcakla. İyi ki varsın. İki gözümün nadide orkidesi Can Masal kardeşim, imbat canlar. Allah'a emanet olun diye seslenen Can abim, Muhsin abim. Konya'dan selamlar. İyi yayınlar sevgili dayım Bekir Kaymaz. Ellerinden öperim. Mümkünse Orhan Gencebay'dan güzel bir şarkı çalarsanız sevinirim. Saygılarımla diye seslenen Şenay Cevher, hoş geldin. Bekir dayına, Bekir Kaymaz abimize. Bizlerden de selamlar, sevgiler olsun. Azer Bülbül şarkısıyla kapatacağız. Artık son iki şarkımız. O bakalım, eğer yorumları erken bitirirsek, vakit kalırsa Orhan Baba şarkısını da senin için listeye alalım. Alamazsak da gönül koyma, olur mu? Benim iki güzel can kardeşlerim, konser şahaneydi. Alkışlar güzel kardeşlerime gelsin. Elinize, emeğinize sağlık. Tüm alkışlar size gelsin canlarım. Danimarka'dan sevgiler diye seslenen
sevgim, canımsın. Sağ ol, var ol. Maşallah, maşallah diyor Masal Hanım. Çok güzel bir akış oldu. Keyifle dinledim. Biz sustuk diyor. Sen durmadan konuştun. Cırcır böceği gibi mi? benim de işim bu Hüseyin.

Sessizliği sakın seni aldatmasın. Susan bir kadın her şeyi denemiş ama olmadığını görünce vazgeçmiş olan kadındır. Sürekli konuşan, her şeyden şikayet eden, kıskanan kadınsa belki hala seni seviyor demektir. Ne mutlu sana. Çünkü bir kadın ne kadar susuyorsa o kadar senden vazgeçmiştir. Ve final diyoruz değil mi Rıdvan? Aynen öyle. Ne de güzel anlatmışsın dizelerle. Susan kadın vazgeçmiş kadındır. O yüzden lütfen sevdiklerinizi, biz kadınları susturmayın. Konuşuyorsak bir şeyleri değiştirmek çabasıdır niyetimiz, yoksa kuru kalabalık yapmak değil. Ha bu arada yaratılış gereği bugünü konuşurken 10 yıl önceye de dönebiliyoruz. Biz de böyleyiz, ne yapalım, unutmuyoruz. Duydum. Dinliyorum, teşekkür ederim diye seslenen tanker şoförümüz Vedat. Keyifli dinlemelerin olsun. Kendine iyi bak, Allah'a emanet ol Masal. Gönlüne dokunan bir şarkı çalar mısın? Sana ve İmbat FM dinleyenlerine gelsin diye seslendin. Özdemir Asaf'ın dediği gibi. Seni bir kere sevdim, bir daha sevmem, sevmeyeceğim. Öyle bir sevda ki bu. Ne ellere yar olur, ne yüreğime zarar. Bir gün gelir unutursun diye korkmam. Aklından çıkarım diye ağlamam.

Seni beklemem, özlemem. Ben seni sevdim. İster unut, ister hatırla. Bana ne? Ben seni sevdim ya. Bu bana yeter. Kadir Pak, şahanesin. Eline, emeğine, yüreğine sağlık. Sevdik. Ne oldu ya? Sevdik. Kimseye bir zararı olmadan sevdik. O sevgiyi tutup yüreğimizden çıkarmak kimin ne haddine? Siz ister sevmeyin, ister unutun. Güzeldi be. Yaşa masalımız, iyi ki varsın. Konser için teşekkür ederim. İmbaçanlar, Allah'a emanet olun. Yarın görüşmek üzere inşallah diye seslenen Beydağlı. Sen de Allah'a emanetsin. Can kardeşim, Ayşen, Can Masal. Konser şarkıları süper. Elinize, emeğinize, yüreğinize sağlık. Ayrıca şarkımı çaldığın için de çok teşekkür ederim. Harika program için. Eline, emeğine, yüreğine, sesine sağlık. Yarın sabah görüşmek üzere. Kal sağlıcakla. Günün kalan vakti musmutlu geçsin. İmbaçanlara sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum. Kalın sağlıcakla, dualarla. Finlandiya, Mustafa Yaşar. Var ol masalım, süpersin. Allah'ına kurban, cansın can. Allah'a emanet ol, kendine iyi bak. Güle güle git, güle güle gel. Yarın görüşmek ümidiyle kimseye karışma. Seni seviyorum. Eyvallah yeğenim Şenay. Nereden bildin diyor masalın Orhan Gencebay'ı sevdiğini. Can abim, Bekir Kaymaz abim, sen de cansın. O güzel yüreğine sımsıkı sarılıyorum. Şenay'a da sevgiler, saygılar gönderelim. Nereden bildi acaba? Ha? Hani bir şarkı var ya, ip attım ucu kaldı. Birileri ipucu mu verdi acaba? Masalım, benim şarkımı unuttun, benim şarkımı unuttun diye seslenmişsin. Sevgim, yok, unutmadım. Zamanı geldiği için az önce paylaştık. Unutulan bir şey yok. Yetişmeyen şarkılar olabilir. Zaman zaman unutmuş da olabilirim ama seninki unutulmadı. İran'dan selamlar, günaydınlar benim güzel kardeşim Masal. Masal ablam, iyi yayınlar senden. Ömer Danış'tan diyor, bir şarkı istiyorum, çalarsan sevinirim. Teşekkürler, sevgiler, saygılar diye seslenen Ali Rıza, hoş geldin. İran'a da selamlar, sevgiler olsun ama artık kapatıyoruz. O yüzden ne yapacağız? Kapanış şarkımıza armağan edeceğiz. Bazı insanların tam kalbini kıracağım diyorum. Aklıma Türk Ceza Kanunu madde 151 geliyor. Mala zarar verme. Benim de aklıma hep o madde geliyor sevgili Mesut. Çok güzel bir yayın oldu. Çarşambayı çarşafa dolandırdık. Rabbime emanetsin. Güle güle git, güle güle gel. Cansın, seviliyorsun, eyvallah diye seslendin. Gerçekten de beni güle güle uğurladınız. Gülerek gidiyorum. Şahanesiniz. Adana'ya da selamlar, sevgiler gönderelim. Hemen şöyle bir sayfamı yenilemek istiyorum bu arada. Tabii sayfa yenilerken her zaman olduğu gibi program sonunda ne yapıyorum? Listeme de bir göz atıyorum. Aslında bende değil ama bir imbatçanımızda, kendisi uzun zamandır yayına katılmadığı için tabii ki bizler de yayında olmayan, yayına katılmayan imbatçanlarımıza konser vermiyoruz. Bilin bakalım konser kimdi? Bende. Kendime torpil geçmiş gibi oldum. Bugün iki şarkıyla Ayşen'e eşlik etmiştim. Yarın dört şarkıyla konser bende efendim. Teşekkür ederim canım, can kardeşim, şarkımı çaldığın için güle güle git. Yarın görüşmek üzere. Canım masalım diye seslenen sevgim. Öpüyorum seni kocaman. Yarın görüşeceğiz inşallah. Artık ben müsaadenizi istiyorum. O güzel yüreklerinizden kocaman öpüyorum. İyi ki vardınız. İyi ki vardık. Yine şahaneydik. Hay maşallah bize. Maşallah söyleyemedik de. Tam 90 kere maşallah. Kapanış şarkım her yerden herkese armağan olsun.
Yarın sabah randevumuz var. Kimseye söz vermeyin. Hoşça kalın. İmbatta kalın.

0: sen yüzüm. İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Yalnızca 48 saatte mi? Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 29 34 0555 491 29 34.
5: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her an

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te. İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56. İmbat FM, damardan kalbe.
1: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

0: Sanma ki gözden uzaksın diye gönlümden ırak olacaksın. Sanma ki bu aşk bitince başka maceralar peşine koşacağım. Geç de olsa bir gün gelecek sana kara haberim. Bil ki işte o zaman sebebim sen olacaksın. Bir gece yarısı kapımdan süzülüp içeri bir meltem rüzgarı gibi gel. Saçlarına o güzel bahar kokusunu sür de gel. Sevgin gençliğimin katili olsa da gel. Aşkının her damlası cehennem azabı gibi olsa da gel.
1: İmmat FM, damardan kalbe.

misin? Öylesine tutkun, düşkünüm sana. Unutmak, unutmak vazgeçmek elimde değil. Kaderimden, kaderimden.

Ben sana mecburum, bilemezsin. Adını muh gibi aklımda tutuyorum. Büyüdükçe büyüyor gözlerim. Ben sana mecburum, bilemezsin. İçimi seninle ısıtıyorum. Ne vakit bir yaşamak düşünsem, sus deyip adımla başlıyorum. İçim sıra kımıldıyor gizli denizlerin. Hayır, başka türlü olmayacak. Ben sana mecburum.

Miydin? O sen miydin? Yalnızlığın mıydı yoksa uzaklardan gelip bana sarılan delicesine? Yok. Neden sonra biliyorum ki yok artık sevdalar. Meğer insan acı çekmek için gelmiş dünyaya. Bir sevdiğim vardı, artık o da yok. İnsan nankör oluyormuş. Sevmek boşmuş.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Yalnızca 48 saatte mi? Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
3: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr.

0: Çilek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
3: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
4: İmbat FM, damardan kalbe.

Biz düzgün pişman korkak. Gözyaşlarım sokak sokak. Mutluluğu unutarak bu şehirden kaçacağım. Mutluluğu unutarak bu şehirden kaçacağım.

0: Yaşadığım sevinçlerin hasretini çekiyorum. Paylaşamadığım hislerin acısını taşıyorum yüreğimde. Bir son bahar akşamını anlıyor içimdeki burukluk. En içli şarkıları söylemek geliyor içimden. Feryat edercesine seviyorum, seviyorum. Ölürcesine seviyorum.
1: İmbat FM, damardan kalbe.
2: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
3: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
4: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
5: Yalnızca 48 saatte mi?
6: Evet, İvriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve KZM Çatı Sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
7: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1.250.000 liraya 12 ay

0: Burada yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte HDI Sigorta. Her anın daima yanında.
1: İmbat FM'de yayınlanması

uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

0: damardan kalbe. İmbat FM'de şimdi reklamlar.
1: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
2: Yalnızca 48 saatte mi?
3: Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
4: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
5: Demente Mobilya. Moda sadece giydin elbise değil, yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
6: Arz senin, kalite Demente Mobilya.
7: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
8: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her an.

Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te.

0: tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Yalnızca 48 saatte mi?
4: Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555-491-2934 0555-491-2934.
5: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
6: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
7: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
8: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Yalnızca 48 saatte mi? Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
3: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
4: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
6: HDI Sigorta.
7: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.

Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te.

0: tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.
3: İlk kez hesaplaşıyorum kendimle. Tuhaftır. Kalemi, kağıdı ve seni onca sevmeme rağmen sana ilk kez yazıyorum. Şimdi sen yoksun. Seni düşünmek var. Çocukken de seni düşünürdüm her gece. Radyo dinler, şiir yazardım. Her çarşamba pazara giderdik annemle. Babam maaş aldığında baklava yerdik. Dondurmayı da çok severdik. Ablam 3 top yerdi, ben 2 top. Yalnızca bu yüzden kavga ederdik. Oysa hayatımın vazgeçilmeziydi ablam. Onun da yüzü hiç gülmedi. Hayırsızın bir yerine kaçıp mahvetti hayatını. Aklımdan hiç çıkmaz gittiği günkü karanlıklar. Hüznümü büyüttüm o günden beri, kendimi değil. Gözlerimde hala bir çocuk ağlar. Düşlerimi gezdirdiğim bulutlar bir tohumun özlemiydi çiçeğe. Ve hala kulaklarımda annemin sesi. Bitirsen şu okulu, bir işe girsen. Şiirle karın doymadığı doğruydu. Bak Cemil okudu, mühendis oldu. En güzel kızıyla evlendi Üsküdar'ın. Evini de aldı, arabasını da. Bense bağlama çalardım kendi halimce. Sesim güzelmiş, öyle derlerdi. Nereden bilirdim hep üzüm türküleri söyleyeceğimi? Hayat bana yalan söyledi.

Mektuplar yazardım Almanya'daki abime. Okulu bitireceğime söz verirdim. Masum düşlerimin o en sürgün adasında, bakışlar uzaklara dalıp giden şarkılar ve mevsimsiz solmuş bir çiçek gibi ayaklar altında nasıl ezilirse umut, benim de güneşimi işte öyle çaldılar. Öyle tutsak aldılar sevinçlerimi. Sensiz geçen her günü hesabıma yazdılar. Şimdi öyle uzak ki, çay içip simit yediğimiz o günler, kardeşine karne hediyesi uçurtma yaptığım günler öyle uzak ki, oysa saçaklarda titreyen bir serçenin ekmek tanesine kanat çırpması ve bir anne duası kadar içten sevmiştim seni. Fener stadında Beşiktaş maçı ve parasızlığımız devam ederken bütün mavilerimi sana vermiştim. Kaybetmek alnıma yazılmış sanki. Olmadı bir tanem hayatım.

0: acılara yenildi.
1: Babanın tayini çıkıp da gittiğimiz o kış, yine pençe yaptırmıştık ayakkabılarımıza. Sana söyleyemedim ama işten ayrılmıştı babam. Kapanmıştı çalıştığı lokanta. Senet zamanları daha bir çökerdi omuzları. Ve akşam trenlerinin işçi yorgunluğuyla daha bir uzardı raylar. Sitemlerim bile eğlenmişti hayata. Öfkeli bir yanardağ isyanlara uyanmıştı. Üstelik sen de yoktun artık. Oysa yalnızca sen öpmüştün gözlerini. Bir yanı hep eksik kalmış çocukluğumun. Aslında her insan biraz yenikti hayata ve biraz küskün. Son tren de kaçınca son istasyondan öyle kala kalırdık yorgun ve üzgün. Kendime düşmanlığım bu yüzden, hep kendime pişmanlığım. Şimdi her şeyim yarım. Fotoğrafının arkasına ne yazdığımı bile çoktan unuttum. Bir silahım olsaydı, bir silahım, yoksulluğu şakağından, kaybetmeyi kalbinden ve sensizliği alnının tam ortasından vururdum. Düzmece duygular harcım değildi. Uzak denizlerin fırtınasıydım, karlı dağların kekliği. Yoksuldum yoksul olmasına ama onurluydum. Şimdi ne sen varsın ne o eski sevdalar. Olsun. Üstüme devrilse de bu sağır karanlık, akşama doğru şairlere gün doğar. Bir kerecik söyle demiştim, söyleyememiştim hani. İşte şimdi söylüyorum. Seni seviyorum.

0: damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Yalnızca 48 saatte mi? Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
4: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
5: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
7: HDI Sigorta.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.
8: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Yalnızca 48 saatte mi? Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
4: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her an

0: tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras. Demente
1: Mobilya. Moda sadece giydin elbise değil, yaşadın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.

Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te. İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56. İmbat FM, damardan kalbe.

Portakal çiçeğim gel. Gel gel hadi gel. Portakal.

0: Benim işte.
1: İmbat FM, damardan kalbe.
2: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
3: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
4: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
5: Yalnızca 48 saatte mi?
6: Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
7: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
8: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
9: HDI Sigorta.
10: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: Bana yeminler verdin, ben hep seninim derdin. Bak şimdi sırtımdan vurdun zalim, sen ellere gelin mi oldun?

Buraya oturalım dostum. Garson gel buraya. Bu akşam yine doluyum kardeş. Bir ufak koy masaya. Etrafına peynirle kuru üzümü sakın unutma. Bu akşam yine doluyum. Ağlamaya geldim buraya. Hani sana bahsetmiştim, bir sevgilim vardı. Seneler önce kaybetmiştim, bugün karşıma çıktı. Oturdum onunla dertleştim. Sevgisi sahte çıktı. Hey garson, şu küçüğü götür de kurban olayım, büyük getir buraya. Nerede kalmıştı demin? Ha, sevgiden konuşuyordum. Bir an için mutlu oldum, sonra kalmadı nefes soluk. Yanımıza geldi bir adam, kahretsin onunla konuştum. Hey garson, bu büyük de bitti, yenisini getir çabuk. Kocasıymış dostum, bir oğlu bir de kızı varmış. Masadan kalktı, Ankara'ya dolaştım karış karış. Kendime şöyle bir baktım, ulan dedim haddine mi be, ay yaş. İşte böyle yıkıldım dostum, akmasın bu gözümden yaş. Üzülme be kardeş, ben mutluyum böyle de. Benim tek arzum sevgi eksik olmasın yüreğinde. Benim olmasını isterdim, kahpe felek vermedi işte. Hadi ver bardağını dolduralım, içilir bunun üstüne. Hadi kalkalım dostum, ben hesabı vereyim. Seni eve götüreyim, sonra şafağı edeyim. Belli olmaz, belki. Belki de yeniden doğar ümitlerim. Eyvallah dert meyhanesi, eyvallah dostlar. Yarın illaki, illaki gelirim.

koparamam kalbini söküp atamam yerinden. Sana taptım Allah gibi, söyle ne gelir elden. Ne olur bir başkasına ümit verme aşkından. Ben sensiz yaşayamam, geçerim bu canımdan. Anlatılmaz bu sevgi, yıktı beni büsbütün. Aşk desem yalan.

0: damardan kalbe.
1: İbat Efendi şimdi reklamlar.
2: Yalnızca 48 saatte mi? Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
3: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
4: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
6: HDI Sigorta.
7: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.

Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te.

0: tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

0: Smart FM, damardan kalbe.
1: Ben de seviyorum delicesine, aldanmışım meğer kalpsiz birine. Şimdi ağlıyorum kendi halime, ben aşkın kahrını çekemez oldum. Ben aşkın kahrını çekemez oldum.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
5: Yalnızca 48 saatte mi?
6: Evet, İvriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve KZM Çatı Sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555 491 29 34 0555 491 29 34.
7: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her anında, daima yanında.
8: HDI Sigorta.
9: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.

anılar oldun, hatıram oldun, sevincim oldun, şarkıma, şarkıma.

0: FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Yalnızca 48 saatte mi? Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
3: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
4: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
5: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
7: HDI Sigorta. Demente Mobilya.
8: Moda sadece giydiğin elbise değil, yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.

0: Tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

akşam güneşi aşıyor. Yine dertlerim başlıyor. Ufuktaki kızıl buruk yüreğimi ateşliyor.

çekerim, yorgun gönlüm bitik ezgin. Akşam güneşi aşıyor, yine dertlerim başlıyor. Ufuktaki kızıl kurt.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
4: Yalnızca 48 saatte mi?
5: Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
6: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
7: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.

ve son aşkımdın gençlik ağımda. Sevgi çiçeğimdin gönül bağımda. Öyle yer etmiştin kalp otağımda. Sıla mı, gurbet mi, adını sen koy, adını sen koy.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Yalnızca 48 saatte mi? Evet, İvriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
4: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.

0: Tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: Evde huzur, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
2: HDI Sigorta.
3: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
4: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
5: İmbat FM, damardan kalbe.

Bilmeyen aşkı çekemez, aşka mahkum edilen garip gülemez. Ben de yanmışım senin gibi arkadaş, dünyanın kahrı bitmez böyle arkadaş.

0: bilmeyen aşkı çeken, aşka mahkum edilen.
1: İmbat FM, damardan kalbe.
2: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
3: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
4: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
5: Yalnızca 48 saatte mi?
6: Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555-491-2934 0555-491-2934.
7: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
8: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
9: HDI Sigorta.
2: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

rızkını denizden çeken bir balıkçı ve güneşe duran bahar dalı gibi umut etmekse yaşamak, inadına maviye boyamaksa her takvimi, bir sevdanın dilinden şarkılar söyleyerek tomurcuk katmaksa dirence ve hayat her şeye rağmen kafa tutmaksa acılara, sevdaysa sevda gülüm, kavgaysa şahına kadar, bundan böyle affetmek yok kitabım.

0: 임밭 FM 떠마르단 갈배
1: 임밭 FM 대 심드 레클라마
2: 스카니아 오리지널 예댁 파ça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
3: Yalnızca 48 saatte mi?
4: Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
5: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.

0: tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Demente Mobilya. Moda sadece giydiğin elbise değil, yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
3: Arz senin kalite, Demente Mobilya.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her an.

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te. İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

Ne zaman saçlarıma yağmur değse, korkuyorum düşlerim ıslanacak diye. Ne zaman hüznümü ırmaklara salsam, tutunmak istiyorum o emek ellerine. Seni çok özlüyorum anne, seni çok. Gülüşünü bahara, kokunu rüzgara soruyorum. Hasretinle her gün daha çok çoğalır. Sana canımca, kanımca, oğulcasına. Azar azar, azar azar ölüyorum anne. Bu kurtları...

başın içi dolu hüzün yağar. Bu acıyı bıçak kesmez bir uzakta.

Sokakları çınlatan kahkahalar benimdi ama. Uçurtması yaralı acar çocuk. Erken büyüdü. Şimdi şaşırmalım aklıma. Hem bu dünya hem de kavga. Çocuk düşlerime sığacak kadar küçük değilmiş oysa. Çünkü payıma düşen hayaller daha ben büyümeden kirletilmiştir. Söyle bana güzel annem, sebebi, hasretim, bitmez çilem. Sen anlatırken her şey güzeldi de. Peki bütün bu masallar hep yalan mı söyler?

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Yalnızca 48 saatte mi?
4: Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
5: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
6: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
7: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her an.

0: Çilek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.
3: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

Her şey haktan ama zulmetme kuldan. Gönül bir zalimi sevdiğine yapsın. Her şey haktan ama zulmetme kuldan. Gönül bir zalimi sevdiğine yapsın. Gönlüm

Oysa bir tek sözcük yeterdi anlatmaya. Saçların ellerini özlüyor. Çığlar yuvarlanıyor ömrünün uçurumlarında. Seni anlıyorum. O en saklı yerinde ağlayan kahkahalar hangi yasak umudun ihanetidir? Birer birer

harfiyle çizilmiş ve tırnak içine alınmış suskunluğun baş harflerisin. Şehirler uyurken, boğazına sarılırken öfkeler, bu gizli gülmelerin, bu sessiz ağlamaların nedir anlamı? Sen hangi mevsimin yağmurusun?

Unutma seni benim kadar seven olmaz ki. Özlemesem de özlüyorum, hiç gelmesem de bekliyorum. Rüyamda seni hep görüyorum, seni hala çok seviyorum. Seni hala çok seviyorum.

0: İmmat efem, damardan kalbe.
1: Sayende günüm gecem, tadım tuzum neşem kalmadı.

0: senin kalbini sevdim. İçindeki çocuğu, tenine dokunmadan gözlerinde eremeyi, ben seni sevmeyi sevdim. Benim için teksin ve sadece sen gerçeksin. Ne kadar çok sevdiğimi sen bile bilmeyeceksin. Ölürüm sana canım, yüreğime bir girsen kendini göreceksin.
1: En karanlık gecemde sen doğarsın. Sen benim büyük sevdam, diğer yarımsın. Adın dilimdeki en güzel söz. Başkam yok benim, başkam yok, inan son göz ağrımsın. Sen içimde rüzgarlar estiren her bekleyişimin tek adresi. Sen yüreğimin aşklı sesi. Ayrılırken bu dünyadan yanımda sen olacaksın.
2: Telefonla

0: ölürüm sana. Ölürüm canım.
1: Canım.
0: Sen iste. Sen iste hemen gelirim canım. Böyle bir aşk yok. Böyle bir aşk yok bilirim canım.
1: Bilirim.
0: Ölürüm ben. Sana ölürüm.
1: Ben sana ölürüm.
0: Ölürüm. Damarımda sen akarsın canım.
1: Akarsın.
0: Yüreğimde tek sen varsın canım. Beni yalnız sen anlarsın canım.
1: Canım.
0: Ölürüm ben sana ölürüm. Ölürüm.
1: Anlarsın canım.
0: Ölürüm ben sana ölürüm.
2: İmbat FM. Damardan kalbe.

0: Beterin beteri var. Ya haline şükret dostum. Ya benim gibi olsan. Beni tanrım bile unutmuş. Ya Allah'ım beni unut. Neden?
1: İmbat FM. Damardan kalbe.

kader yüzüne güldü, ne de felek. Ne dostum oldu, ne de sırdaşım. Tutunacak dal sandım, sen de vefasız çıktın. Gözümü yaşlı, boynumu bükük bıraktın. Seni adam sandım, sözlerine inandım. Bundan sonra ne seni severim, ne de gözyaşımı dökerim. Ne sevgimi, ne de hakkımı helal ederim. Bu muydu sevgimin karşılığı? Buraya kadar mıydı vefasız ve vicdansız? Bak işte yolun sonundayız. Dilerim Allah'tan

0: sokaklardayım. Sevsem sevilmem, güldüm diyemem, şaşırmışım.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

Aradığım ne varsa bil ki sende bulmuş. Senden öncesi yoktu, seninle var olmuş. Sende bütün ümitler, sende bütün özlemler. Beni bende arama, ben artık sen olmuşum. Döktüğüm gözyaşı yağmurun olsun. Aşkımın ateşi güneşin olsun. Merhamet istemem, o senin olsun. Yürekten sev beni, seversen eğer. Yıllarca hep sana uzandı elim. Ne sitem, ne isyan etmedi dilim. Aşkınla can versem pişman değilim. Sen de öylese, seversen eğer.

sensiz, en hazin şarkıların koynundayım, en karlı dağların yalnızlığında. Sensiz boş bir posta kutusu gibi kalbim, senden gelmeyen habere, senden esmeyen rüzgara, senden gelmeyen selama ve seni getirmeyen yollara küskünüm. Ah, kaç roman anlatır bu sevdayı, kaç mektup, kaç şiir bilemem. Asırlık hayallerimi demledim ben bu sevdaya. Yeminliyim, sen gülmezsen gülemem, sen gelmezsen ecel gelse bile.

ben kordayım. Sen dardaysan ben zordayım. Bir gün bu dünyadan göçüp gidersen inci gözlüm.

ölüme yürümekmiş. Üstüne titremekmiş. Vefaymış. Aşk dediğin zavallı bir kapıyı duvara çarpıp çıkıncaya kadarmış. Bana koymaz deyip sancını bir kilo rakıya gömsen de akşamları. Oy benim yaralım. Asıl sandığı uyandığında bütün oda

0: Ne boranda, ne tüpüde, ne pencerede, ne kapıda, mezar denen taş yapıda, çıkma karşıma, çıkma karşıma, lanet olsun, çıkma karşıma.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

hepiniz hoş geldiniz. Teref verdiniz. Programa başlarken sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyor. Mutlu bir gecenin başlangıcında tüm çiftleri dansa davet ediyorum.

Tanrım, bir aşkın, bir aşkın esiri ol. Hayatta senden tek, tek dileğim mutlu olmak.

bir gece, herkes uykuda, bense yalnızlar ruhtumun. Vicdansız

gece herkes uykuda, bense yalnızlar rıhtımın. Vicdansız

Secde ediyorum aşkım ve kavuşmaya. Her olası kurşun geliyor beni vurmaya. Kimseden çekinmem ki ben. Korunmaktayım aşkının kalkanında, aşkının kalkanında. Ruhumda boranlar bitmek bilmez, isyanlardayım. Olsun be, dertler benim koynumda dursun. Sana söz veriyorum.

Ayaklarıma kelepçeler takın, kollarıma uçurumlar kazın, yollarıma bırakmayın beni, bırakmayın beni, duymak istemem sesini.

Uçurumlar kazın yollarıma, bırakmayın beni, bırakmayın. Duymak istemem sesini, tutmak istemem ellerini. Yeniden başlamaktansa öldürürüm kendimi. Sevgiler sürün kapılarını, umut bırakmayın yarınlarımı. Sakın aldanmayın ağladığıma, bırakmayın beni, bırakmayın.